Aman Zanam diye tamcesi vayni domne nebe canam tamcesi. Gevanaçi balap çubayi sebe sole.

Samsun doje raga yege don gömel pasam bongi Pübayi dame çabe yanye nave gelişibe bemo Zungörci mame çengi basam düzinci Çeme yondu sonşe arve yan Dendi nörbü davsam Pampunce namge sina raldo Zekroci Şisi kanri medo arve çe Bögara sonşem düve mencoğusu Lunin dasre naven jogi ki naço mümbe yüle. Gegyoroji kancon sönam Sembin jogi yijem migi dere rabden dorji bündar.

Sanam diye tamce sevanye dole nebe canam pamce Gevana çi balap çubayı seben sole